0: Efem, in ısınmak, yevmek.
1: Marcello Bach, Adagio, Re minor, katarume Svetlana Navasardiana.